0: neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu? Hele

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: karşısında 3'te 3 hedefiyle sahaya çıkmıştı. Partiyi bozduk. 3-2 öndeyiz.
1: Golün adı... Gol geldi, gol.
0: Şimdi geldi arama Paraguay maçındaki bir golü. İşte. Yani. Can. Freeman dokundu.
1: Ben daha günaydın diyemeden milli takım gol attı arkadaşlar.
0: Ve bu golün santrası olmuyor. Adeta Tendik penaltısıyla maçı bitiriyoruz. Dünya Kupası'na galibiyetle 3 puanla noktayı koyuyoruz. Gerçekten ilk iki maçta büyük üzüntü yaşadık. Hayallerimiz yıkıldı. Dünyamız yıkıldı. Ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri.
1: Evet, yani günaydınlar herkese. Bu sabah böyle girdim çünkü maçın son saniyelerinde benim programın başlama saati gelmişti. Yani gol diye bağırdım. İşte o... O milli duygularımız, onun önüne geçemiyoruz. Yani evet, yani böyle olsun istemezdik. Montella yine beceriksiz bir adam bence, benim gözümde, yanlış anlamayın. Bireysel bir başarıyla en azından 3 puanla veda etmiş olduk. Tebrik ediyoruz yani. Gurur duyacağımız hiçbir şey yok bu kupada. Sadece Kaan Ayhan son saniyede... Ya grup liderini gidiyorsun, son maçta yeniyorsun. Ya niye biz böyleyiz ya? Niye biz böyleyiz ya? Ya şunu ilk maçta alsana, şu galibiyeti ilk maçta alsana, sonra... Ne Allah aşkına yani, grupta 2'de 2 yapan takımı son dakikada yeniyor. Niye biz böyleyiz? Niye bizim işimiz böyle ya? Ya Montella kadar beceriksiz bir adam şimdi bak çıkacak, medyeler düzecek. İster kızın ister kızmayın, benim şahsi görüşümdür bu, kimseyi de bağlamaz. Daha doğrusu çalıştığım kurumu bağlamaz, bu kendi adıma konuşuyorum. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil yani. Amerika ya, niye abi, niye niye? 63 çektik işte, kaleyi tutmadı. Yok 50 senede bir gelir böyle şeyler falan filan. Tırıvırı başka bir şey değil. Neyse, ellerinden geleni yaptılar en azından son maçta Amerika'yı. Şamarladık en azından. En azından bunu yaşattılar. Dediğim gibi kupada gurur duyulacak hiçbir şey yok. Ama Amerika'yı yenerek dönmekte en azından. İnşallah Montella'nın kariyerini uzatmaz milli takımdaki. Şimdi böyle büyüklere büyüklere, gördüğünüz gibi işte aslında biz oynadığımız zaman neler yapabiliyoruz, şans faktörü falan. Geç abi, geç geç. Veda ettik, dönüyorlar eve, eve dönüyorlar, eve dönüyorlar. Nankörlük yapamam, gol olduğu zaman fırladım havaya. Gerçekten kafam stüdyonun tepesine çarpıyordu. Yani bu ayrı bir şey o. Bayrağımız yeter oradaki ama işte yani böyle olmasını istemezdik yani. 2'de 2 de iyi yapan takımı 0 golle gidiyorsun, son maçta yeniyorsun. Ya neye yaradı ki? Neye yaradı yani? Al o 3 puanı şimdi, dürbük. Rafa kaldır Montella. Hiçbir işe yaramadı. En azından olsun, bir milli gol görmüş, bir milli galibiyet almış olduk, olsun. Sağlık olsun. Söylenecek bir şey yok. Herkese kocaman günaydınlar. Başladık efendim.

şu şarkıyı... Şu şarkıyı gruptan çıkmanın sevinciyle çalmak çok isterdim. Kısmet. Vallahi çok isterdim yani. Şu anda mesela 3'te 3 yapıp 9 puanla grubu... Efendim bitiren milli takımımızın 9 puanla gruptan çıktığını konuşuyor olmak acayip isterdim. Çünkü gördüğün gibi Amerika'da da bir cacık yokmuş. Peki neden abi, neden neden neden? O hesap vermiyor, öbürü hesap vermiyor, öbürü kabadayı zaten ne dediği. Olacak iş değil, vallahi olacak iş değil. Aramıyor, sormuyor, hikayemden hiç düşmüyor. Hep biz böyleyiz ya, hep yumurta kapıya dayanınca. Neyse yine de bizim bayrağımız Amerika'da. Olaya şu gözle bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin, memleketimizin bayrağı Amerika'yı tekme tokat turşusu yaptı mı yapmadı mı, ben buna bakarım. Bakabileceğim başka bir şey yok.

En azından adamlara 3'te 3 yaptırmadık. Bizim bu Kaan Ayhan da bir değişik bir adam. Yani bu böyle olmadık yerlerde ortaya çıkar. Bu Kaan Ayhan daha maça yeni girdi. Bütün mevzusu bu. Kaan Ayhan hep böyle. Galatasaray'da da böyledir o. Alakasız yerlerde Beckham gibi frikik atar. İnanılmaz ihtiyacımız olduğu bir anda böyle 90+4'te kafa golü atar cezalarından. Tuhaf bir adam yani. Allah ayağına taş değdirmesin. Çok severim bu arada. Galatasaray'ın efendi adamı diyebilirim yani. Yine girdi, yapacağını yaptı. Değişik. Bir de bu adam defans oyuncusu yani. Saçma olan da bu. Montelli değil de Fatih Terim olsaydı çok büyük şeyler olabilir. Bak Yılmaz Vural da olsaydı. Fatih Tekke de olsaydı. İsmail Kartal da, Okan Buruk da olsaydı. Çok başka işler olurdu. Saçma sapan iki tane maç kaybettik yani, bu kadar. Yani vallahi bak böyle boğazım düğümleniyor, yemin ediyorum bak. Herkes devam ediyor, biz dönüyoruz. Ve 2'de 2 yapan Amerika grup liderini yenerek dönüyoruz. Yani saçma ya, tabloya bakar mısın ya? İnsanın içi almıyor tabii, bununla da yaşayacak halimiz yok yani, tutup kendimizi duvardan bu duvara vuracak halimiz yok, zaten bitmişti. Ama yani işte böyle, hani çok acayip bir şey bu ya. İnsanı gerçekten hüzünlendiren bir tablo. Bir de mesela Paraguay'ı son maçta yensek, işte bir iddiası olmayan başka bir takım yensek, tamam da grup liderini 2'de 2 yapan Amerika'yı, gol yememiş Amerika'yı yeniyorsun. Galibiyetle turnuvayı kapattı. Kapattı, ne oldu? Öyle kapattı, o kadar. Ama işte çocukların duygusal şeyleri varmış, çok baskı varmış üstlerinde, o yüzden. Benim üstümde baskı yok, sabahın 4:30'unda kalkıyorum. Maaşla çalışıyorum. Haftada, ayda 5 kere 6 kere arabamın yakıtını doldurmak zorundayım. Benim giderlerim yok, senin yok. Sen akşama kadar patrondan fırça yiyorsun, sevmediğin iş arkadaşınla çalışıyorsun. Öbürü öbür tarafta hamur yoğuruyor, milletin kahrını çekiyor. Öbürü bilmem nerede sipariş alıyor. Onların üstünde baskı yok. Bunların üstünde çok büyük baskı varmış. Oy, kıyamam ben size. Kıyamam ben size. Vallahi milli takıma yazmaz bu galibiyet. Millete yazar, milletin gazını almaya yazar. Yani hani öyle ekstra bir çaba, ben bütün maçı seyrettim. Böyle inanılmaz işte, Türkiye'yi çok iyi temsil edip dönerken en azından falan, öyle bir şey de yok yani. Son dakika işte Kaan Ayhan'ın ortaya çıkması. Müthiş de top oynamadılar yani. Ama sağlık olsun. İşte bak bunları söyle, bak bunları milli takım için söylüyor olabilmek ne kadar korkunç bir şey aslında. Kötü, kendimden utanıyorum şu anda ama. Bu benim şahsi fikrim değil. Gelen mesajları da okuyorum. Ya böyle olmaması lazımdı. Bitti gitti, bu konuyu kapatıyorum artık. Ama Montella arkadaşım olsun, halı sahada ona taktik sormam bak. Yani arkadaşım olsa, böyle hakikaten yakın mahalleden arkadaşım olsun, halı sahaya bile çağırmam. Yapacak bir şey yok. Günaydınlar. Tamam arkadaşlar, Montella'ya sallamanın anlamı yok artık. 3-2 tamam, galibiyetle kapattık, bitti gitti bu. Bu rüyada böyle bitti. Büyük kaptan Hakan Çalhanoğlu ne dedi? Açıklama yaptı. Kendimize gurur duymamız lazım. Buraya kadar biz getirdik dedi. Kim getirecekti? Metrobüsle mi gelecektin oraya kadar? Tabii ki sen getireceksin. Niye para kazanıyorsun? Niye o formayı getirmek senin işin zaten. Bu aynı benim şey demem gibi. Arkadaşlar her sabah burada yayını ben yapıyorum. Maaş alıyorsun, tabii ki yapacaksın yani. Bununla ilgili Zlatan İbrahimovic'in çok güzel bir cümlesi var. Hatırlayan var mıdır? Ben bunu bayağı önce bir söylemiştim. Diyorlar ki gollerden sonra niye sevinmiyorsun çılgınlar gibi? Diyor ki markete gidip peynir istediğinde, sana peynir verdiğinde marketçi seviniyor mu? O da işini yapıyor, ben de.

0: Günaydın abi, izne çık artık, iyice yoruldum demiş. Nereden çıktı o ya? Doğru söylüyorsun ama nereden anladın yani? Hissiyat mı yoksa hareketlerimden mi belli oluyor? Yo. Gümbür gümbür işimi yapmaya gayret ediyorum ama öyle bir fikrim varsa konuşmak isterim bunu. Ben severim böyle tespitleri. Ne hevesli genç yetenekler var, kim bilir orada olması gereken demiş, hak eden milli takım için. Yıldız yazmış, doğru söylüyorsun. İnşallah bunlarla karşılaşmam demiş, havalimanında falan mı?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Estağfurullah, günaydın.
1: 0-544-886-1-886 bakalım kimler buradaymış. Evlerinde olanlar 1'e. İş yerine varmış olanlar 2'ye. Trafikte olanlar da 3'e basıp yollarlarsa. Nerede olduğunuza bir bakayım.

Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi, federasyonun başına Fatih Terim'in gelmesi ve milli takım başına da Okan Buruk'un gelmesi şart demiş. Beni soran oğlum fikirdir bu. Ona da benim için kendinden vazgeçen adam. Okan Hoca gelemez ya, adam Galatasaray'ın. Gerçi ikisini birden yönetme ihtimali varmış. Öyle bir şeyler konuşuluyor ama artık bilemiyorum ne kadar, nasıl olur, nasıl yapılır, nasıl bir plan çıkar, nasıl bir durum olur bununla alakalı bilmiyorum ama ben de isterim Fatih Hoca'nın federasyon başkanı olmasını yani. E şimdi ne oldu, villaları geri mi verecekler demiş. Villaları almadılar ki. Almadıklarını bırak, ortada villa yok. Yani fiziki olarak ortada herhangi bir villa yok onlara verecek olan. Villa olmadığı için de verilmedi, verilmediği için de geri verilemiyor yani. Çok değişiyiz değil mi? Çok değişiyiz ya. Üçcüler yine revaçta. Dışarılarda trafikte olanlara Allah sabır versin. Cuma günü bugün. Ben olsam milli takım başına Yılmaz Vural'ı getiririm. Valla Montella'dan iyi olacağına eminim. Yılmaz Hoca'yı severim de, gerçekten severim de. Bu arada Türkiye'de birkaç tanedir yani, biliyorsunuz Jose Mourinho ile aynı futbol akademisini bitirdi İngiltere'de. Yani Yılmaz Hoca öyle abur cubur bir adam değil. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Ama Montella'dan iyi olacağı kesin. Tek çare Fatih Tekke demiş. Neden olmasın, çok başarılı bir adam. Futbolcuyken de çok severdim ben. Çok beğenirdim Fatih Tekke'yi. Trabzon'da da çok iyi işler yapıyor. Yaptı da yapacaktır da eminim. Ama işte yani hani artık oklar kimi gösterecek? Nasıl olacak? Bu adamların da gitmeye de niyeti yok yani. Önümüzdeki dönemlerde daha da başarılı olacağız deyip duruyorlar. Yani anlamadım ki ben. Bizim reytinglerimiz iki ay arka arkaya düştü. Bizi şutlarlar. Adam bir puanla dönüyordu az kalsın. Son dakikada Kaan Ayhan golü atmasa. Gerçi belki de onun da niyeti şutlanmak. Tazminat diye bir gerçek var dünyada, biliyorsunuz. Ki Montella'nın tazminatla benim tazminat arasında epey bir fark vardır. İrice bir fark vardır diye düşünüyorum yani. Benim ya da senin yani. Kendime örnek vermiyorum ama sıradan birini işten çıkarmayla bir olmaz yani. Milyon dolarlar konuşuyor orada.

0544-886-1886. Numaralı WhatsApp hattımıza yazarsan sadece bir rakama bakar. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e. Basıp yollarsan nerede olduğunu bir görelim de başımız göğe bir ersin. Abi yine mi dünden beri bu şarkıyı söylüyorum demiş. Kın ne şıkın ne gıdı gıdış mı? Sözleri çok insan alıp getiriyor değil mi? Beni çok alıp uzaklara götürüyor. Böyle sanki böyle derinlere.

Abi maçı izleyebildin mi? Yorumunu merak ediyorum demiş. Bak şimdi geliyor ya. Ben programı şimdi başladım zannediyor. Abicim yarım saattir onu konuşuyoruz zaten. Bizde böyle bir şey var kardeşim, sana söylemiyorum, üstüne alınma ama. Mesela memleketle alakalı bir şey oluyor. Bir yerde bir şey var. Herhangi bir üzücü bir olay gerçekleşmiş. Ona çeyrek kadar radyoyu açıyor. Sanıyor ki beraber açtık yani. Bir şey söylemeyecek misin? Bir yorumun yok mu? Bugün hep bir demiş, izin verdim kendime. Hem de baba evinde. Oh prensesler.

Sevgili Ali Danacı mesajını okudum ama bu tip mesajları okumayı tercih etmiyorum. Yani insanları okumayı tercih etmiyorum. Güzel görüşlerin, fikirler için teşekkür ederim. Bam falan yemedin de bunu okumak beni utandıran bir şey. Çok sağ ol. Sağ ol. Senin kendi görüşün. Var ol ama yani bunu böyle söyleyerek kendimi böyle... Allah razı olsun. Sağ ol. Böyle düşünmen için... Her ne yaptıysam sana helal hoş olsun. Adamsın. ...0544-886-1886 birazdan sabah mevzusunu salıvereceğim ortaya, bakalım neler konuşacağız bu sabah. Güzel bir cuma olsun inşallah, hayırlı cumalar diliyorum herkese, haftanın son çalışma iş gününde. İstanbul Efendisi'nin Emre Mutluşoğlu'dasın. Evet, maç muhabbeti bitti artık, tamam, daha uzatmayalım. Şöyle bir şarkı dinleyelim arkasından. Yavaş yavaş sabah mevzusuna doğru gidiyoruz Mirim.

Do it, do it, just do it. Oo, cuma günü bu evden çalışma tezgahı güzel galiba. Ha? Herkes evde ne iş? Ne kadar çok evde olan var bu sabah. Cuma'dan mütevellit mi acaba? Evden çalışıyoruz. Ne oldu Emre Mutlu? Rahatsız mı oldun? Beraber mi bot bağladık? Sen de adam ol, sen de evden çalış. Evden çalışınca yemek kartınızdan kesiyorlar mı? Severler öyle ufak hesap yapmayı firmalar. Kesiyorlar mı acaba, merak ettim.

Emre kardeşim günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Tabii ki trafikteyiz. Maalesef trafikte olan çok fazla dostumuz var ama evinde olanlar da, yani tabii ki trafikte olanlardan fazla olma ihtimali yok ama epey de bir evden çalışan var demek ki cumaları. Ya da bu cuma mı böyle oldu? Bu cumalık mı acaba dediler yani? Bak, bir dahaki cuma buradasın, bu cuma hadi evinde.

Emre Mutlu Bey günaydın. Emre Mutlu Bey ne ya? Ya Emre desene bana, Emre Mutlu Bey ne? Bir de soyadımı da verin. Sanki milletvekili adayıyla konuşuyorum. Emre. Emre merhaba. Emre günaydın, bitti. Yaşın 9 falan değilse. Hayırlı cumalar demiş. Teşekkürler efendim. Abi Türkiye Amerika maçı ne olur sence? Şu adamda lag var, şey var, geriden geliyor. Ping atmak lazım buna. 3-2 biter bence, yaz bunu bir kenara. Emre günaydın, iyi yayınlar. Şakşakçı medya şimdi en iyi dördüncü olduk diye pof poflarlar milli takımı demiş. Gecenin sabah. Vallahi bilmiyorum yani, pof poflanacak bir şey bakan pof poflayacak bir şey buluyor ya. Emre abi ben izne çıkacağım, sen de izne çık demiş. Günaydın Emre, 3 trafikteyiz. Yani gerçekten şu ülkede liyakatsizlikten ölmesine rağmen ölmeyi isteyen insanların içerisinde çıkıp da kendisinin ölmesini istemeyen adam... Aman estağfurullah kardeşim. Ben buradan okuyorum da anonsla onu söylemek istemiyorum. Sağ olun, var olun. Sabah sizi dinlemeden güne başlarsak günün eksik kaldığına dair bir edinim oldu demiş. Enerji Bakanı tespiti doğru bir tespit bence de. Evet arkadaşlar, bundan sonra terfi ettirdim. Kendi kendimi terfi ettiriyorum şu anda. Bundan sonra İstanbul FM'in müdürü değilim arkadaşlar. Enerji Bakanıyım. Lütfen rica ediyorum, bana hitap ederken Sayın Enerji Bakanımla başlayan cümleler gelirse... Metin'de Enerji Bakan Yardımcısı bundan sonra. Bugün karne günü, trafik hafifler demiş. Eyvallah, inşallah öğrenci kardeşlerimiz güzel sonuçlar alırlar. En sevmediğim günlerden biridir karne günü. Kendi öğrencilik hatıralarımdan dolayı. İki zayıf gelecek deyip hep 6 zayıf

0: Tavuklar çiçek açmış, ellerine poğaça, madem yüzme bilmiyorsun niye çıktın ağaca, hayırlı cumalar kral demiş. Kafası çok karışık. İK müdürüyüm, herkes evden çalışma talebinde bulunuyor demiş. Bezdim, ofisten çalışmanın güzelliklerini över misin? Ofisten çalışmanın güzellikleri. Bence hiç bu topa girmeyelim vallahi bak. Sen kaybedersin, yapma. Abi sana şöyle söyleyeyim, futbol camiasında gerçekten duayen birisinden iyi bir istihbarat aldım. Bomba geliyor bak. Yani herkesi çok sever o kişi, ismini vermeyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu başına Fatih Terim geliyor. Milli takımın başına da Arda Turan geliyor demiş. Kesin ve kat'i bilgi demiş. Arda'nın haberi var mı bundan? Arda milli takımın başına gelecek. Yaşta değil, o kadar söyleyeyim.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Gir çekilişe katıl. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0544-886-1886. Şimdi senden bir ricam var. Sabah mevzumuza dahil olursan çok sevinirim. Her sabah olduğu gibi 8'e 10 kala civarında sabah mevzumuzu veriyoruz bakalım. Nasıl bir cevap vereceksin bu sorumuza? Eskisi gibi olmayan bir şey söyle bana. 0544-886-1886. Muhabbete ne kadar dahil olursan o kadar şenleniriz. Gayet de kalabalığız şu anda. Eskisi olmayan gibi bir şey. Bakalım neler çıkacak cevap olarak. Artık eskisi gibi değil. Çok genel cevaplar gelmeye başladı. Dünya tamam doğru. Hakikaten şeytanın aklına gelmeyecek cevap. ...0544-886-1886. Eskisi gibi olmayan bir şey. İstiyorum senden. Bakalım ne yazacaksın? Eskisi gibi olmayan ne varmış senin görüş açından baktığımız zaman? Senin fikrin neymiş?

Ne artık eskisi gibi değil. 0544 886 1886. Oo, çok güzel cevaplar geliyor. Tabi haklı olarak çok arabesk cevaplar da geliyor. Şöyle birazcık biriktirelim cevaplarımızı. Arkasından okumaya hemen başlayacağım. Neyse, senin için artık eskisi gibi değil. Güzel böyle aradan cımbız çok güzel cevaplar da var. Onları da tabii. Bütün cevaplarınız kıymetli tabii. Birbirinden ayırt etmiyorum ama. Hani çok genel cevaplar da var. Ki haklısınız, onlar da. Gerçek. Yani benim de katıldığım konular. Ama bakalım. Böyle daha spesifik nasıl cevaplar gelmiş. Birazdan okumaya başlayacağız. 0544 886 1886. Ne için şunu söyleyebilirsin? Artık eskisi gibi değil. Bakalım senin için eskisi gibi olmayan, eski tadı olmayan ya da eski hali, eski duruş olmayan neymiş bakalım? Senin cevabın birazdan okumaya başlayacağım. Hemen şöyle bir WhatsApp'ımı düzenleyeyim. Ne eskisi gibi ki demiş. Tamam işte, bir tanesini söyle, onu soruyorum ya ben de. Hocam soruyorsun da hangisi eskisi gibi? Ajda Pekkan eskisi gibi, al sana cevap. 1970'ten beri aynı Ajda Pekkan yani. Erol Evgin eskisi gibi mesela. Mesela. Bir de eskiden kastın ne yani? Hani sendeki algısı ne, bunu merak ettiğim için soruyorum. Eskisi gibi olmayan bir şey, birkaç şey yazarsan birazdan okumaya başlıyorum. 0544 886 1 886. Bak, buraya başladığımdan beri 1,5-2 sene ilk defa bu kadar yavaş verdim WhatsApp numarasını. Artık daha artık kaydet, daha artık. Yaz gelsin. Artık senin için ne eskisi gibi değil.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, Çağlayan, Zincirli, Kuyu, Aksiyon'da Topkapı, İncirli aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de aralıklarla çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyüğünü bir tane daha yap. Bu da büyüğünü 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: geri geldik. Yeni gelmedik, geri geldik. Şu mesajları bir beraber bir okuyalım mı? Bakalım neler yazmış benim canım dinleyenlerim. Eskisi gibi olmayan bir şey söyle dediğimde. Neler yazmış? İlk mesajı, ilk okuyacağım mesajın Uğur getirmesi dileğiyle demiş. Kürt böreği eskisi gibi değil abi demiş. Sen kaçarsın, sen yakarsın. Hocam herkesin özgün fikri, kendi fikri, ne diyeyim ben? Olay yaparsın. Günaydın demiş. Kaşar peynirleri eskisi gibi değil demiş. Salatalık eskisi gibi değil demiş. Günaydın demiş. Ben eşim ve kaynım sana musmutlu bir gün diliyoruz demiş. Bu yine kaynıyla gezen adam. Bayramlar eskisi gibi değil demiş. Müdürüm önceden müdürdü şimdi bakan oldu demiş. Evet, enerji bakanıyım artık. Kendimi atadım. Bu radyoda ben tek adamım. Tek kendi kararnamemle atayabiliyorum. Sen eski sen değilsin demiş. Doğru. Domates eskisi gibi değil demiş. Dün nokta nokta marketten karpuz aldım. Yemin ediyorum eskisi gibi değil demiş. Havayı çiğniyorum gibi, hiçbir tadı yok demiş. 600 lira verdim karpuza. Hislerim eskisi gibi değil demiş. Milli takım eskisi gibi değil demiş. Yo, eskisi gibi. Trafik eskisi gibi değil demiş. Karpuzun eski tadı yok yazmış. Ben eskisi gibi değilim demiş. Bir tane hatun kişinin elinden tuttuğum zaman içim titrerdi. Şimdi oho demiş. Ne diyorsun anlamadım ki. Heyecanlı mı yitirdin? Bak inancımı kaybetmişim. Ben mi abi ben demiş. Dünya Kupası eskisi gibi değil demiş. Saygı ve sevgi eskisi gibi değil. Umutlarım eskisi gibi değil. Eskisi gibi olmayan ben demiş. Vücudum eskisi gibi değil demiş. Mazotum eskisi gibi değil demiş. Dünkü gibi değil. Duygularım eskisi gibi değil demiş. Günaydın abi, eskisi gibi değilim. Milli takım beni çok yordu. Emre günaydın, çocukluğu ve gençlik eskisi gibi asla değil demiş. Abi kuzular eskisi gibi değil demiş. Nerede o eski lezzet, yok artık. Bizim kuzuyla kafayı bozmuş bir dostumuz var. Abi bugün karne günü, sence ne alacağım demiş. Bence karne alacaksın. Artık sabahlar eskisi gibi değil, daha fazla uyuyacağım, tamam. Hayallerim ve cin unun tadı eskisi gibi değil demiş. Günaydın abi, ben eski ben değilim vallahi. Kilom eskisi gibi değil demiş Kübra. Devam edeceğiz. Senin için ne artık eskisi gibi değil? Lütfen bunu yazarsan sevinirim. Cevapla bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: yerden devam ediyoruz.
1: Boş yere kendini kandırma. Çoktan geçtim o yollardan.
0: O kadar garip cevaplar geldi ki. Tamam, buradayız ve okuyacağız. Ama sen de ben okurken lütfen fikrini yaz. Eğer bu anonsu duyuyorsan, sesim sana kadar ulaşıyorsa 0544-881-886 numaralı WhatsApp hattımızdan sen de yazı ver. Hadi senin de fikrini bir öğrenelim daha. Seni ben atadım demiş. Evet, Enerji Bakanlığı'na beni atayan. Efendim, kendi kendime atadığımı yanlış söyledim orada. Yalan, beni atadılar. Atanmış bir Enerji Bakanıyım artık. Esenyurt eskisi gibi değil demiş. Bence eskisi gibi yani. Şaka bir yana, ben Esenyurt'ta yıllarca 4-5 sene çalıştım. Hakikaten eskisi gibi değil. Bomboştu, bomboş. Bak, bahçeli evlerde annemlerle otururdum. Bahçeli evlerden İncirli'ye kadar eğer param varsa minibüse binerdim. Yoksa yürürdüm aşağıya kadar. İncirli'den otobüse binerdim. Avcılar'da inerdim. Avcılar'da minibüse binerdim. Esenyurt Hoşdere yolunda inerdim. Oradan 30 tane köpekle beraber, sokak köpeğiyle beraber, onları seve seve, onları alıştırmıştım kendime. Fabrikaya kadar yürürdüm. Gece vardiyasına gitmek için. Akşam 8'de işbaşı yapardım. Sabah 8'de paydos edip aynı yolu geri gelirdim. Vay arkadaş, bütün emekçilere selam olsun. Komşuluk eskisi gibi değil demiş. Bravo. İmzamı atarım altına. Abi, kediler eskisi gibi değil demiş. Mallaştılar. Bu ne demek ya? Yemin ediyorum, farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Dikkat edin, kediler tuhaf tuhaf hareketler yapıyor birkaç senedir demiş. Hakikaten ha. Kediler de başka işlere düşmesinler bak aga. Fenerbahçe eskisi gibi değil demiş. Fiyatlar abi eskisi gibi değil maalesef demiş. Çocuklar eskisi gibi değil demiş. Açmamış gerisini. Zehra Hanım. Aziz Yıldırım eskisi gibi değil, yaşlandı be abi demiş. Pekala. Serdar Bilgi. Kuşadası eskisi gibi değil demiş. Murat İvgen, salatalıkları eskisi gibi değil demiş. Ne tat var ne bir şey. Derde bak. Hanife Hanım demiş ki ahlak kavramı eskisi gibi değil.

0: Ne kadar eski ama.
1: Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
0: Ankara eskisi gibi değil demiş. Mehmet Polat. Ankara'm. Yalana boyalı yaslandım. Öyle mi diyorsun? Yanlış. Çok fazla mesaj var, hepsini okuyacağım. Bak ne kadar hızlı gidiyorum bu sabah. 0544-886-1886. Sen de seni ben uydur. Lütfen beni duyabiliyorsan eğer 3 saniyeni ayır. Nerenin, neyin öyle. İster nesnel, ister fiziksel, ister maddi, ister manevi, neyin eskisi gibi olmadığını bize yazı ver ki benimle. Şöyle bir şenlenelim sabah sabah. Ne eskisi gibi değil senin için? 0544 886 1886.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Mesaj yağmurumuz devam ediyor. Okumam lazım hepsini. Bunları nasıl yetiştireceğim bilmiyorum şimdi. Şöyle bir dönelim aşağılara doğru. İlişkiler demiş, hepsi fast food style oldu demiş artık. İlişkiler fast food. Peki. Almanya'dan yazıyorum, karım eskisi gibi değil demiş. Ömer Karadoğan. Almanya'dan derdini anlatmış adamcağız. Hocam ona da sorsak belki o da diyecek ki Ömer eskisi gibi değil diyecek. Bilemiyorum şimdi ben burada. Mahkemeyi Kübra'yı kuramayız. Emre'cim belki çok klasik olacak ama yemekler kesinlikle eskisi gibi değil demiş. Gıdalar kesinlikle eskisi gibi değil. İnsanlar da eskisi gibi değil. Sana bir şey söyleyeyim demiş. Eskisi gibi olmayan ne biliyor musun? Benim kesinlikle demiş. Eskisi gibi değilim. Bu kadar çok eskisi gibi olmayan şeyin içinde senin de eskisi gibi olmaman normal hocam. Biz de değiliz. Kimse değil eskisi gibi. Nesiller bozuldu Emre demiş. Nesiller eskisi gibi değil, anladın sen. Türkçe'de eskisi gibi değil mevzusu çok derin. Hiçbir şey eskisi gibi değil demiş. Evet. Ne kadar çok aynı şeyi söyledim ya. Eskiden güler yüzümüz vardı. Yaşama sevinci vardı. Artık vatandaşların yüzü gülmüyor demiş. Hayallerim eskisi gibi değil. 1964 model Mustang isterdim. Şimdi direksiyonunu alsam yeter demiş. Trajikomik. Üzüntü verici tabii ki. Günaydın hayırlı sabahlar, Almanya'dan hayırlı cumalar demiş. Eski filmler ve yeni filmler arasında çok büyük fark var. Eski filmleri tekrar tekrar herkes izliyor. Yeni filmler maalesef ki tekrar tekrar insanlar izlemiyor. Eski filmlerde aileye dayalıydı. Şimdikiler söylemeye gerek yok. Herkes ne demek istediğimi anlıyor demiş. Günaydın Emre, Semih Kaptan turdan döndü. Arabayı ona teslim edip sana yazabiliyorum. Bence TV dizileri eskisi gibi değil. Filmler de demiş. Bak arka arka iki tane sinema sektörüyle ilgili. Mesaj eskisi gibi değil. Ucundan yetişmiş biri olarak 1981 doğumluyum. Selamlar demiş. Selamlar efendim. Kocamın saçları ormandan kurak çöle döndü demiş. Tam gülünecek bir şey değil ama tabir çok güzel. Ormandan kurak çöllerde su gibi. Birkaç yıl sonra avcılar eskisi gibi olmayacak demiş. Azmi yazmış bunu da. Azmi'de de milletvekili görünüşü var ha bak. Şey mi demek istiyor acaba? Yani ver yetkiyi gör etkiyi. Normalde otoparktan inince radyoyu kapatırdım. Meraktan şirkette de dinliyorum şu an demiş. Teşekkürler. Böyle böyle başlıyor bizim. Yani nasıl söyleyeyim? Buradaki güruh, buradaki kalabalık böyle böyle toplanıyor efendim. Sağ olun, kulaklarınıza sağlık.
1: Kahve severler.
0: Hayat eskisi gibi değil demiş. Hemen geliyorum.
2: Kahve Festivali 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
3: Ayna,
2: Ferman Akgül
3: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
2: Bu festivale davetiye kazanmak için
3: İstanbul FM'de yaltın.net

Hemen devam edelim şöyle. Kiralar eski kiralar değil demiş hakikaten. Birinin dile getirmesi lazımdı bunu. Abdullah Hoca günaydınlar. Hiçbir şey eskisi gibi değil demiş. Hangi birini sayayım? Doğru söylüyorsun. Ben eski ben değilim demiş. Karım eskisi gibi değil. Arkadaşlar, kocam eskisi gibi değildi yazanlar, karım eskisi gibi değil yazanlar. Siz eskisi gibi misiniz? Empati yapıyorum, bakın onların gıyabında konuştuğumuz için onları da savunuyorum bir yandan. Adil yayıncılık politikasıyla. Ben eskisi gibi değilim demiş. Siyaset programları eskisi gibi değil demiş. Önceden bütün parti liderleri saygı çerçevesinde güler yüzlü karşılıklı olarak oturup program yaparlardı. Şimdi birbirlerine söylemedikleri laf kalmıyor. İşte herkes izliyor, görüyor, yorumu da yapıyor zaten haklı olarak. Hayat artık eskisi gibi değil demiş. Çok büyük bir genelleme, doğru ama. Bu hafta herkeste bıkkınlık var hat safhada demiş. Şahsen bende de öyleydi. Enerji almayan olursa demiş, trafoya diliyle dokunmalarını sağlarız. Simit eskiden daha güzeldi, çıtır çıtır. Evet doğru, hakikaten simite az yapan yer kaldı ya. Bizim burada Özlem Hanım'ın bir fırını var, o çok güzel mesela. Ama mesela diğeri şuradaki büyük olan yaramaz. Bir şeyi iyi yapmak, çok yapmak, çok satmakla aynı şey değil yani. İyi yapmak hakikaten kendini belli ediyor yani. Diyorsun ki burası iyi. Eskiden daha gençtim, ihtiyarlıyoruz demiş, normal. Mevrune'nin Ben Değilim şarkısı gibi oldu. Evet, bayramlar eskisi gibi değil. İlaçlama işi yapıyorum demiş, böcekler eskisi gibi değil. Bağışıklık kazanmışlar, ölmüyorlar. Abi kazanırlar. Kazanırlar, kazanırlar. Normal yani, biz eskiden nezlenen insanlar ölüyordu. Bak biz de mesela bağışıklık, bu doğanın kanunu. Sen ilacı değiştir de çok dikkat et o işlere. Bak ilaçlamadan biliyorsun son zamanlardaki mevzuları. Zaman eskisi gibi bereketli ve uzun değil abi demiş. Doğru söylüyorsun. Altın fiyatı eskisi gibi değil. Başakşehir eskisi gibi değil, Arap dolu demiş. Arap mı? Hiç görmedim. Bu arada arkadaşlar, dünkü TÜİK'in paylaştığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre konuşuyorum şu anda. Bu kendi yorumum ya da fikrim değil. Geçen yıla oranla Türkiye'ye göç edenlerin sayısı %25 artmış. Çok lazımmış gibi bir artış olmuş. Yani geçen sene gelen insan kaç yüz binse, bu sene %25 daha fazla insan Türkiye'ye gelip yerleşmiş. Bunlar resmi rakamlar. Bir de böyle kamyonetlerden inip şehrin içine dağılanlar var gecenin bir saati, biliyorsun onları. Haberlerde gördük. Bunları da ben uydurmuyorum yani. Nereden geldiği belli olmayan bir sürü tip böyle koşuştura koşuştura kayboluyor piyasadan. Bunları da gördük. Gözler gördü bunları. Resmisi bu. Acaba kendisi ne kadar arttı? Gelin bakalım, gelin.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Eskiden aslında ağzımızı burnumuzdan gelirdi şimdi. Su gibi kolay eskisi gibi değil mi? Kömür madenciliği eskisi gibi değil demiş Murat Değer. Ben bu konuyla ilgili çok büyük bir bilgim gerçekten yok. Ama öyle diyorsam vardır bir bildiğin. Bayramlar eskisi gibi değil, herkes tatile gidiyor, sinir oluyorum demiş. Günaydın demiş, Bursa trafiği eskisi gibi değil. Benim için yemekler eskisi gibi değil demiş. Mesut Kaleli günaydınlar. İyi yayınlar Emre, ülkem eskisi gibi değil demiş, çok göç aldık. Bunu ırkçı veya ayrımcı olarak algılamayın lütfen. Hadi Allah'ıma, yok canım ne alakası, çok göç aldık doğru. Bunu TÜİK söylüyor, sen söyleyince ırkçılık olmaz ki bu. Bak hocam, insanlar bunun tam olarak tabirini bilmedikleri için saldırıya geçmek için saldırıya geçiyorlar da bazen linçliyorlar birbirlerini. Irkçılık demek kendi ırkını bütün ırklardan üstün görmek. Önde görmek demektir. Bunu yapmak zaten çok yanlış bir şey. Bunu kimse yapmaz. İnsan olan kimse yapmaz. İnsana insan olduğu için değer veren insanlar olmamız lazım. Bütün ırklar eşittir. Yani biz ne söylüyoruz? Dünyanın en büyük katliamlarından birisini yapan terörist devlet İsrail bile, terörist İsrail demiyoruz, terörist devlet İsrail bile ırkçılıkla sınanmamalı. Çünkü İsrail'in içinde kendi oradaki Yahudiler bile protestolar yapıyorlar, jop yiyorlar Netanyahu'yu protesto ettikleri için. Onlar kansız insanlar, yani onlar dünyanın kanını emmeye gelmiş o Siyonist gruplar, ama bu İsrail'in içindeki bütün İsraillerin, bütün Yahudilerin bu anlama geldiğini asla göstermez ki dünyada en çok, en büyük bedeli Yahudiler ödedi biliyorsunuz. Nazi Almanyası döneminde. Ama bütün hepsi için aynı kefede olmaları mümkün değil. Bütün Kürtler şöyle, bütün Lazlar böyle, bütün Boşnaklar şöyle deme ihtimalimiz yok. Çünkü bu hem çok ayıp bir şey, hem işte gerçek ırkçılık o zaman oluyor. Bunu bazen yeşil sahalarda görüyoruz, bazen NBA'de görüyoruz, bazen işte efendim söyleyeyim turistik bölgelerde görüyoruz. İnsanı insandan ayıran hiçbir özellik yoktur. Irkının nereden geldiği de önemli asla ve asla değildir. Hiç gerek yok. Keşke bütün dünya kucaklaşabilse, keşke bütün dünya birbirine dost olabilse, keşke mesela atıyorum başkasının petrolünde gözü olacağına başkasının tarlasını daha nasıl verimli yapabilirim de o da bana ihracat yapar veya ne bileyim burada nasıl bir iyileştirme yapabilirim, inşaat yaparım bir şeyde. Hep ama hep böyle bir rant kavgası dünyada. Dolayısıyla işte insanlar da birbirlerine onlar şöyle bunlar böyle diye birbirlerine giriyorlar. Memleketimizde bile aa oralı mı, oradan adam çıkmaz diyor. Ya sen adam mısın acaba bunu söylerken? Falanca memleketten adam çıkmaz diyor. Nasıl söyleyebiliyorsun bunu ya? Kaç kişi tanıyorsun oradan da, tanıdığın iki tane adamdan yola çıkarak? İşte bu da ırkçılık. Gerek yok. Gerek yok.

ben eskisi gibi değilim. Bak olumlu mesajlar da geliyor. Artık her anımdan, her durumdan bir mutluluk çıkartabiliyorum. Eskiden çok melankolik biriydim. Hep kendimi aşağıya çeker, mutsuz olmak için yaratılmışım derdim demiş. Belki de zamanı geldi. Mutlu olmak için artık. Bundan sonraki hayatını ayaktayım. Yaşayacaksın. İnşallah da öyle olur. Son duraktayım ne kadar. Emre abi araya girmek istiyorum ama bunu söylemezsem olmaz. İş yerine varmak üzereyim. Ne olursun bunu bir oku demiş. Tereyağı eskisi gibi değil. Okumak için, okumam için acele ettirdiğim mesaja bak. İş yerine girmek üzereyim. Tereyağı eskisi gibi değil abi. Ne kokusu ne tadı. Evet, tereyağlar da eskisi gibi değil. Ama fiyatları ona katlandı yani. Her şey tersine işliyor. Nasıl olacak bu iş anlamadım. Çıraklar eskisi gibi değil demiş. Ne söz dinliyorlar, ne iş yapıyorlar.

Merhabalar, günaydın demiş. Adım Aşkın. Esenyurt'ta yaşıyorum demiş. Mesela ben eskisi gibi değilim. Eski ben değilim demiş. Hayat bizi de bozdu. Ama ne demişler? Turistlere taşımaya devam. Ülkemize döviz girsin. Keşke girse. Taksiciler Odası Başkanı turizm camiasına elini çeksin. Bizlere denetlemesine gerek yok demiş. Önce kendi araçlarına bakacaklar. Turistler bizimdir, bizimle yolculuk yapacaktır demiş. VIP hizmet veriyoruz biz demiş. Araya reklam almaya çalışmışlar. Neyse, markasını, ismini, cismini bilmiyoruz. Söyleyemedik. Kanunlara uygun olduğu sürece her türlü işi destekliyoruz. Nasılsa sensiz de sen ne de mutsuz met. Yeter ki kanuna nizama uygun olsun. Kavuşmaz artık. Türkiye eskisi gibi değil demiş. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Söylemesi ayıptır, prensesler gibi uyumuşum. Tamam, teşekkürler gerekli detay için. Nasıl uyuduğunu merak eden 10 bin lira ilaç oldun şu anda. Teşekkürler, hayırlı işler demiş. Bu arada ben artık İstanbul FM uygulamasını kullanıyorum demiş. Sana yararım olması açısından gün içerisinde yine diğer uygulamaya geçiyorum demiş. Bunun açıklamasını yapmıştım. Nereden isterseniz dinleyebilirsiniz. Sadece İstanbul FM uygulamasını kullandığınız zaman o kesintiler, başka problemler yaşanmaz. Yaşansa da muhatabı biz olmamız için İstanbul FM uygulamasını indirip kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu hesapta yoktu, içimden geldi. Okumaya devam edeceğim mesajlarınızı. Şimdi birazcık sesi açmanızı rica ediyorum. Allah Allah.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirinevler, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca yoğun devam eder. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop Expertise. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

hemen şöyle bir savrulur, toparlayayım mesajları. Hayat. Arkasından başka bir ricam olacak sizden, bakalım kimler katılacak. Artık insanların sabrı eskisi gibi değil demiş. En ufak bir şeyde insanlar hemen sinirlenip kavga çıkartıyorlar. Doğru. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Sen eskisi gibi. Tamam, bunu okumayacağım. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Eskiden ahlaki durumumuz çok daha iyiydi. Şimdiki zamanda maalesef çok kötüyüz demiş. O böcekçi arkadaş tarihi geçmiş ilaç sıkıyordur demiş böceklere. Etkilemez. Annem ile dinliyoruz şu an demiş. Şu an patates soğan eskisi gibi değil diyor demiş. Tatları yok, sürekli yemek yaptığı için. İşin uzmanından böyle bir yorum gelince de saygı duyarız. Teşekkürler. Biz işimizi profesyonel yapıyoruz demiş böcekçi. Tamamen böcekçi, adama da böcekçi dedik ya. Pardon falan. Böcek ilaçlaması yapan arkadaşımız. Tamamen insan sağlığına zararsız. Aman aman aman, dikkat edelim. Günaydın Enerji Bakanım. Hoşgörü, güven, hak, saygı demiş. Teşekkürler. Emre, sen de eskisi gibi değilsin. Eskiden seni daha az dinliyordum. Şimdi sürekli dinlemeye başladım. Acayip zamanımı alıyorsun. Teşekkür ederim. Serdar Bey, iyi yayınlar demiş. Ben eskisi gibi değilim demiş. Aksi lanet bir adam oldum. Dostum düzelir be. Neler neler geçmedi ki. Arabalar eskisi gibi değil demiş, haklısın. Arzu yazmış, günaydın iyi yayınlar. Vallahi ben de eskisi gibi değilim. Eskiden her şeyi takardım, üzülürdüm. Şimdi hiçbir şeyi umursamıyorum demiş. Mükemmel. Sizin cevabınız ne olurdu Emre demiş. Vereceğim şimdi ben, biraz sonra cevabımı vereceğim. Şunları bitirmem lazım. Emre abi, sana beste yazdım, okuyayım mı demiş. Oku. Blok 3 sabah kalkıyor demiş. Gözlerini ovuşturarak şarkı söylüyor. Mersin eskisi gibi değil demiş, çok kalabalık. Sayın Bakanım, suyunuzu içtiniz mi? Hayır, hemen bir hatırlatma gelmişken sularımızı içelim. Sabahları bana böyle hatırlatın arkadaşlar ki ben de hatırlatayım. Şu anda imkanı olanlar hemen lıkır lıkır sularını içsinler. Efendim, teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için. Seviliyorsunuz, hayırlı cumalar. Allah

Armağan olun, sizler de efendim sağ olun. Tabii ki okuyun diye şey, okumak için atıyorsunuz mesajları, ben de okuyacağım tabii ki. Anne ve babalar eskisi gibi değil, biz çocukken bizi çok döverlerdi. Abi tekstil eskisi gibi değil demiş, önceden çekilmiyordu şimdi hiç çekilmiyor. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Hakikaten doğru söylüyorsun. Tekstilin ben çekildiği bir dönem hatırlamıyorum ki yani, lanet zıkkın bir meslek ama ne yapalım, ekmek parası. Arkadaşlar bunu öyle dışarıdan söylemiyorum, yıllarını bu işe vermiş bir adam olarak. Öyle dışarıdan başka mesleklerle ilgili konuşmuyoruz yani. Tecrübemiz var, bunu değerlendiriyoruz. Ben o zaman kendi cevabımı vereyim. Ne eskisi gibi değil? Ben eskisi gibi değilim be dostlar. Ben eskisi gibi değilim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Sütaş Ayran.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Şöyle bir cumartesi pazara hazırlık olarak modumuzu bir tık daha arttıralım mı? Bence okey.
1: Ama dış uzma düş. Dıkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkın
0: dışın dıgı dıgı dış. Dıkın dışın dıgı dıgı dış. 0-544-886-1886. Dıkın dışın dıgı dıgı dış. Şimdi ilkokul mezuniyet gösterileri eskisi gibi değil demiş. Biz eskiden mezuniyet gecesi düzenlediğimizde kendimiz komik komik skeçler hazırlardık, şarkılar söylerdik, çocuk gecesi olurdu. Şimdi yemekli düğün gibi yapıyorlar, hiç sevmedim. Money talk, para konuşuyor. Galerindeki son fotoğrafı atar mısın bana? Cesaretin var mı aşka? Atmak zorunda değilsin. Ama eğer atacaksan da lütfen son fotoğrafı at. Ya da videoyu, galerindeki son görseli bana bir atar mısın? Hadi bakalım neler gelecek. Dur bakalım, bismillah, attım yine bir olta. Dur bakalım neler çıkacak kısmetimize. Nasip nasip. Ben istedim, sen atarsın atmazsın, senin bileceğin iş. Ama atarsan da, niyetin varsa da lütfen son video ya da son fotoğraf olsun, senden ricam bu. Bakalım ne geldi. Neler geliyor. Ya beyler. Oğlum ne meraklısınız bir şey yapmaya yani. Adana'da muzlu süt. Deniz atmış. Adana muzlu süt mü? En son bir de öncelerden şavurma atmış bize. Yani şavurma ile muzlu süt arasında ciddi bir fark var ama. Altyazı M.K.

Amsterdam'dan Adana'ya ne zaman sen... Usta beni kalsa... 0544... Uzma, 0544 886 1886. Galerindeki son görseli atmanı rica ediyorum. Atmayabilirsin ama atacaksan da son görseli at bak. Şöyle bakalım neler geliyor. Ali Danacı'dan ne gelmiş? Video gelmiş, açacağım bunu. Videoları biraz daha geciktireceğim. Her şey kusursuzdu. Şah ona tapıyor. Onu her şeyden çok seviyordu ama demiş. Ya Emre sen ne görmek istiyorsun demiş biz. Çok kötü dost. Sen ne görmek istiyorsun biz direkt çekip yollayalım demiş. Gerçi biz senin ilgi alanına girmeyiz ama demiş. Volkan abi girersin ne demek sen de çek yani. O ne demek ayol sen ne görmek istiyorsun? Ben böyle kısmete yani ben olta atıyorum bakalım ne çıkar. Uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalaka sahte. Bir şey görmek istesek direkt söyleriz biz Volkan Reis. Şöyle, ben, içine girdim öyle, bu ortam... ben bakayım saçma sapan bir şeyler yakalayabilir miyim bunun derdindeyim. Bugün bari sormasaydın demiş Emre Mutlu stand up show QR kod. Burcu. Bu akşam Bursa'dayım. Saat 20.30'da Bursa İnegöl'de Vito sahnede. Stand up gösterim var. Zengin

Lavaş tarifi çekmiştim demiş. Bir bardak yoğurt, bir bardak ılık su, bir paket maya, iki yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, dört su bardağı un. Çok da tarif değilmiş bu ya. Yani yani rafta bir şeylere çarpsan dökülse zaten lavaş oluyor onun tarifi. Önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim. Alçalan duvarlar sadece ve sadece çok fazla dikkat çek. Günaydın demiş, kahvaltı fotoğrafı. Allah'ım, yine patates kızartması, yine tel peynir, yine avokado. Zaten bu avokadonun girmediği sofraya sofra diyemiyoruz artık. Meyve tabağı, bir şeyler. Dersin, yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın. Hiç süren yok, suyun ısındı, güneş doğdu, kuyu kazılmaz. Plaka geldi, bak sırt ve tel. Spor salonundan bir fotoğraf var. Bir dakika. Doğan Dündar. Doğan, sen kendini çekmişsin de bak şimdi şu fotoğrafı yorumlaman lazım. Arka taraftaki o dandik kollu çocuğa niye dört kişi birden bakıyor? Bir de tam arkanda Mete Gazoz'a benzeyen çocuk niye o kadar hüzünlü duruyor? Kol yapamamış mı o yani? Çok belli bariz. Makas alır kızar yanaktan, erkeklerse diz. Farklılar. Sucuklu yumurta, ekmek, çay. Dolarda bile moykan var oğlum her bir. Ne yapıyor herkes birbirine, kahvaltı mı atıyor anlamadım ki. Duvarlar yabancı marka giydi, herkesinden muhalefetler ellerinde boş. Bugün bir söze denk geldim, aşırı hoşuma gitti, diyor ki eğer beni hayatında istiyorsan sen yer vereceksin. Ben kendime senin hayatında yer bulabilmek için savaşmayacağım demiş. Gider yanımdan. Paraları yine öğretmenlere gömdük demiş. Günler çok yakın ve rüzgar. Evet abi. Onların tanesine 1500 lira yazsam 3000'lik olmuşsun. Plaka geldi bak sırtı. Torunum demiş, çok tatlı bir torunum fotoğrafı var. Hali yok, ne olacak? Yan fabrikamızın önüne dondurma dolabı koymuşlar diye arkadaşım atmıştı demiş. Vay. Oğlumun fotoğrafı demiş. Çok tatlı kıvırcık maşallah, Allah uzun ömürler versin.

videolar. Aa, yerleri mi süpürüyor? Yok, yerleri suluyormuş, pardon. Plakam yerli, sırtım terli. Bir tablo var. Ne çiçeği bu? Çiçeklerden çok anlamıyorum ama bir tablo yapılmış. Elleriyle yapmış hanımefendi, zannediyorum onun fotoğrafı. Bir fotoğraf da burada. Ben hep buradayım. Arabanın direksiyonun başında, tır galiba bu. Evet, börek çörekten geçilmiyor, sağ olun.

Murat Kıroğlu. Kedisinin fotoğrafı almış ya da kendi kedisi olmayabilir bu. Recep'ten bir fotoğraf gelmiş. Kaynak gözlüğüm bu kardeşim. Yakışıklı kardeşim benim. Tırda oturan bir kardeşimiz var. Anlık mı atıyoruz? Hayır, son galerideki son fotoğrafı. Ah, çiçek ekmek atmış bana. Sen kaşındın deyip bir fotoğraf atmış. Evet. Ben kaşınmışım onu şu anda. Sileceksen atıyorum demiş. Evet, çünkü tek açık açımlık fotoğraflar açılmıyor bizde. Sileceğim. At. Ağzına sağlık be abi demiş. Sabahları güzel geçiyor. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kardeşim benim, yine bugün WhatsApp rekoru kırdık. Vallahi kırdık bile. Yani benim sayacağım şimdi, üşenmeyeceğim. Sayabilirsem. Tuzla'dan bir fotoğraf var. Tuzla Mercan demiş. Ayakkabıların çok güzelmiş Gökhan. Deniz gören bir. Bir toy pudulumuz var. Ayakkabı kemiriyor. Attığı gibi silmiş ya. Niye siliyorsun? Aradan çok yıllar geçti, çok sular. Tuğba iade kodu atmış bir tane. Eller heva hevesine düşkün, konuştu halim. Teşekkürler. Halle, herkes anladı. İş yapar mı demiş. Ale, kalbim ellerden düştü. Kral iş yapar da biz onunla kulağımızı kaşıyoruz. Sefer Yılmaz, selamlar kardeşim. Yok abi, kimyasal madde gözlüğü. Bir de ben kimyagerim ha, onu bilmiyorum. Yok, fotoğrafı bir anda hızlıca açtım kapattım ya. Atabey kim bu? Gökhan Bölükbaş çok tatlı maşallah.

Teşekkürler efendim. Hepsine bakmaya gayret ediyorum. Evet, bir koca kase üzüm. Afiyet olsun. İş yerim demiş. Bakalım şöyle bir iş yerine. Oo, biz niye gelmiyoruz bu iş yerine ya? Serpil Hanım. İstanbul mu burası? İstanbul'da bir konum atar mısınız? Yeğenim demiş. İyi tatiller, karnesini almış o da. Tebrik ediyoruz. Fatoş, günaydınlar. Oğlum demiş, amin cümlemize inşallah. Amin. Allah evlatlarınıza uzun ömür versin, tüm dinleyenlerimizin. Hatta anasına babasına, bütün sevdiklerine. Abi sabah ya bunu nasıl okuyayım oğlum ben ya? Son anda frenliyorum kendimi, bazen var yoksa Rütük var ya, beni gagalayacak. Yeğenin fotoğrafını atmış. O da çok tatlı. Aşure günüymüş.

aracının içinden bir fotoğraf atmış. Ne bu? İçtiğin kahve ya da çay, çay, çay galiba. Allah. Afiyet olsun efendim. Zillana çevirdin gittin. Evimi ocağımı... Burcu Bakar salatalık resmi atmış. Teşekkür ederiz Burcu Hanım. Orta yerine diktin. Hiç soyulmamış, hatta hiç dokunulmamış bir salatalık. Ben anlayacağımı anladım. Birazdan afiyetle soyulup mis gibi yenilecek. Canımız çekmedi değil. Çektiğiniz acı da çok kıymetli, çok gerçekten tam güzel çıkmış. Eksik olmayın, sağ olun. Ben de diyorum ki bir şey eksik, yani bir şey eksik.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Reklam.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Daha kapanışımız da var ama böyle bir kapanış yoklaması yapalım dedim. Aşkım, sevdiğim, evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e bassınlar. Bakalım iş yerinden dinliyorum diyenler hala burada mı? Ya da trafikte olanlar hala trafikte mi? 1-2-3 yapıyoruz, başka bir şey yok. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp göndersinler. WhatsApp üzerinden bir görelim bakalım kimler neredeymiş. Bakalım. Benim menemenimin üstüne yok demiş. Buyur gel. Güzel yemeğin ayağına gidilir. Bil bakalım neredeyim? Patates kızartıyorsun evdesin. Ya da iş yerinde ocak var.

0: nasıl gözümden.
1: Nurten yazmış, iş yerindeyiz. Ama bire basıp iş yerindeyiz demiş. İş yeri ikinci seçeneğimiz. Allah'tan açıklamayı yapmış sağ olsun.
0: Bitti bütün kederler.
1: İş yerinde bu saatte patates kızartılır. Vallahi ocağın olduğu her yerde her zaman patates kızartılır. Canım çekti.
0: Kapıldım seyrine o laflarına.
1: Okulda olanlar 4 mü? Evet, okulda olanlar da 4'e bassın. Hadi bu sabah bir şık ekleyelim. Nasılsa bunu uzun süre soramayacağız.

buradayız ve buradayız. Dünden kalan simit vardı, onda tosta bas. Harika. Elden. Abi pazar günü seninle bir kahvaltı yapalım. Ben alırım seni senin evin önünden, Bahçeşehir'den. Adresimiz nasıl ifşa arkadaş ya. Olur kardeşim, düşünelim. Pazar günü mümkün değil. Bir pazar ama söz.

Günaydın abi, özetler misin konuyu, yeni kalktık demiş. Sen yeni kalktın, günün güzel geçsin de ben gidiyorum. Zahmet etme istersen hiç. Pazartesi sabahı buluşuruz. Muhammed Osman Tekin.

İyi yayınlar Emre, ben de yok yazıldım biliyorum ama bir selam vermeden geçmek istemedim, ancak arabaya binebildim demiş. Bu sabah çok fazla işlerim vardı. Olsun, canın sağ olsun, düşünüp en azından selam göndermişsin, sağ olasın, eksik olma. 10 dakikada olsa yayına katılmayı bile planlamış olman çok kıymetli bizim için. Ha, yok yazıldın mı, yazıldın. Poğaça arası börek yedim mi hiç abi demiş, İzmir'de meşhurmuş. Yok, yemedim. Ama gördüm sosyal medyada öyle bir şey yapıyorlar. Poğaça arası börek ne Allah aşkına ya. Abi hafta sonları kendine iyi bak, hafta sonu güzel yemekler ye demiş, inşallah hep beraber. Dün yayını uzattım ya, bugün yayını nasıl uzatayım, kurban olurum ya. Ben limana bir tane yolcu aldım Allah'ıma dikkat et demiş, teşekkürler kardeşim. Hadi gidelim demiş, sen nereye gidiyorsun? Güzel bir hafta sonu dileriz demiş. Teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz demiş. Ben de sizleri çok seviyorum efendim. Son şarkım kime geliyor? Son şarkım sana geliyor. Hala burada olduğun için çok teşekkür ederim kaptan. Gemiyi en son kaptanlar terk eder. Yine hesabımızı istedik. Mekanın ışıkları yavaş yavaş kapanıp sandalyeler ters çevrilip yerler süpürülmeye başlanmışken dediler ki kaptanlara hesap mı gelir? Kaptanlar o hesabı çoktan ödedi. İyi ki buradasın, iyi ki buradaydın. Güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Hafta sonu seninle. Olamasam da sosyal medyadan bakarsın, görürsün, oralardayız. Seni çok sevdiğimi unutma. Ölmezse kalırsak pazartesi sabahı 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim istiyorum. Eğer öyle bir imkanım varsa seni bekliyorum. Bu şarkı sana geliyor. İmkanın varsa son ses dinle. İmkanın varsa bağıra çağıra söyle. İmkanın yoksa içinden eşlik et. İlk defa duyuyorsan da çok üzüldüm. Seni seviyorum, hoşça kal.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'li Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Hastal etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık etkisini sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza...

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kardiye hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getirde 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Erdi ve Yalçın var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Orkun Kökçü vurdu, gol oldu. Böyle artık. Bunu çok önceden
1: çok
2: istemiştik ama
1: şimdi,
2: söylemeyi.
1: Arkadaşlar şöyle bir durum size söyleseler. Turnuva öncesinde son maç Amerika ile oynayacağız ve bu maçı 3-2 kazanacağız. Türkiye'nin turnuvadaki durumu sizce nedir diye bir tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?

0: Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika. Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba, onu düşündüm ben.
1: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
0: Evet.
1: Sonradan baktılar ki amirli futbol takımımıza, Türkiye'ye, ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar. Evet. Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken gol.
2: Evet. Yani. Ve maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah. Evet. Birçokları evet. izleyemedi maçı çok erken olduğu için.
1: Bir de hafta içi.
2: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık
0: olsun.
2: Acaba
0: milli takımda onun rahatlığı mı vardı? Nasıl kimse izlemiyor diye.
2: Evet, onu soracaktım. Ya şey oluyor ya, artık iddiasız bir maça maç çıkıyorsun olur. Üstünde evet. stres yok. Kesin o etkili kesinlikle olmuştur. Vardır. Bir de Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
1: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? İki maç, gol yok, galibiyet yok.
2: Evet.
1: Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza, hani sarılmak istedi diğer arkadaşları, itti onu, hadi devam dedi yani.
2: Değil mi?
1: Bir birden sonra devam, bırakın kutlamayı şimdi dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu. Ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
2: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var. Gurbetçiler evet, var Amerika'da. Evet. Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda Memleketim şarkısı çaldı. Evet. Yani en azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim,
1: yumuşattılar mı bitirmiş
2: olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
1: Evet, Paraguay Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da dördüncü sırada ama grupta şu anda üçüncü sırada. Şimdi ben araştırdım, son hı-hı. güncel olarak en iyi üçüncüler sıralamasında Paraguay dördüncü sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya.
2: Aha.
1: Belki şansı olabilir, bilemiyorum yani.
2: Biz ne yapacağız şimdi? Hangi takım destekliyoruz arkadaşlar?
0: Şey soracağım. Hangisi? Avustralya ikinci oldu.
2: İkinci oldu.
0: Logosunda Dünya Kupası topu var, ondan olabilir mi?
1: Ondan değil mi? Ondan.
2: Kimi destekliyoruz?
1: Kimi destekliyoruz?
2: Son kısımda onu söyleyelim.
1: Ben Paraguay.
2: Paraguay'cıyız bundan sonra.
1: Paraguay aynen. Paraguay.
2: Marşını öğrenip pazartesi konuşuyoruz ama arkadaşlar.
1: Kesinlikle.
2: Pekala. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

Reklamlar. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarih.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsat.

0: şartlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimli müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yaltın.net'i takip et.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net, her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

deriz? Ay ay ay mı deriz? Yani nasıl diyeriz? Nasıl başlarız onu da bilmiyorum ama yani hani tamam bu haykırışları kime neye yapıyorum biliyor musunuz? Milli futbol takımımıza yapıyorum. A milli. Türkiye'ye. Vallahi ya. Yani gol atabiliyoruz. Yani bu gol atma yeteneğimizi biz niye son maça bıraktık? Neden? Vardır ya böyle aynı anlama gelen kelimeleri arka arkaya sıralarlar ya. Neden? Niçin? Niye? Üçü de aynı. Şimdi böyle bir yeteneğimiz varmış. Evet. Gol atabiliyormuşuz. Evet. Hatta bakın grup liderini de yenebiliyormuşuz. Neden? Neden? Vallahi ya. Bu, var mı aramızda bu sabah saat 5'te uyanıp da maçı izleyenler aramızda varsa lütfen yazın. Yani aydınlatın bizi. Hayır canım ne dalga geçeceğiz sabah. Aşk olsun. Yani dün mü ondan önceki gün hani Dünya Kupası özel programda da söyledik. Yani yensek de yenilsek de Dünya Kupası zaten devam ediyor. Ama hani bir sonraki turnuva, bir sonraki maçlar bakacağız. Belki hani ders çıkartarak, daha iyi planlar yaparak, dersimizi daha iyi çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Başka yolu yok yani bunun. Hedef 2030. Peki, keyifli bir cuma günü olsun istiyoruz. 26 Haziran takvim yaprakları öyle gösteriyor. 26 Haziran cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de yalçın.net her zaman olduğu gibi başlayan program saat 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Güzel şarkılarımız var, onları bir dinleyeceğiz. Anlatacağımız çok şey var ve geçen hafta olduğu gibi, geçen hafta Perşembe günüydü ama bu hafta cuma günü yine estetik üzerine konuşacağız. Ali hocamızla, Doktor Ali ile hocamızla birlikte sevgili dinleyiciler saat 15.40'da da beraber olacağız ve estetiği konuşacağız. Göz estetiğini özellikle bugün biraz onu konuşacağız. Bilginiz olsun. Doktor Ali hocamız saat 15.40'da canlı yayında İstanbul FM'de konuğumuz olacak. Onun da hatırlatmasını yapalım. Devam edelim. Ve tabii ki yani isim soy isme göre ideal mesleğinize de bakacağız bugün. Cuma günü ritüelidir. Kısa da olsa bugün bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

Kral FM burası sevgili dinleyiciler. Yalçın.net başlayıp da devam eden program. Hani çok keyifli bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz tabii ki. Yani bugün şöyle bir havaya bakın. Çok böyle sıcak değil ama ne diyebiliriz? Nem var kuzum. Aynen bunu söyleyebiliriz. Vallahi öyle çok hani sıcak böyle yok. Biraz da esiyor, rüzgar var ama o nem bizi çileden çıkartıyor maalesef. Vallahi öyle. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. Bu arada beraberliğimizin ikinci saatinde de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Tabii ki kısa süreli olsa da bakacağız. O bölümü de bilenler biliyor, bilmeyenler de katıldıkları zaman çok keyifli olduklarını söylüyorlar. Özlem burada hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar dileklerini iletiyor. Ayşe burada çok nem diye yazmış. Doğru söylüyorsun. Çok nem var kuzum. Nem var değil de. Vallahi. Yalçın diyor. Umut mu yazmış? Eğer diyor Türkiye lider olsaydı diyor. Ha şeyde evet Dünya Kupası'nda Bosna Hersek'le eşleşecekti diyor. Aa orası öyle. Doğru. Yani Dünya Kupası B grubunda Bosna Hersek'le karşılaşacaktık, eşleşecektik. Yani hani Bosna Hersek bizim için keklik hani çantada keklik gibi bir takım olurdu. Ama maalesef Bosna Hersek Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşti. Evet bu bir fırsattı belki de son 32 turda artık böyle Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecektik. İşte onu yendiğimizde öyle öyle öyle falan hani gidecektik bir şekilde yolumuza devam edecektik. Neyse buraya kadarmış deyip 2030'a doğru başlayalım hazırlanmaya.

0: tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?
1: Ben net lider.
0: Lider.
2: Net. Ben de lider
0: hatta
2: derdim.
0: Hatta iki maçı da kazandı.
2: Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle.
1: Çok iyi hatta çok iyi sonuçlarla kazandığını düşünürdüm.
2: Evet ama şimdi şöyle bir bakıyoruz maça arkadaşlar. Gerçekten milli takımın bug'ını bulmuş Paraguay'la Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçından sonra. Hı-hı. Demişler evet. Ki Türkiye'ye ilk dakikalarda gol atarsak yürürüz diye.
1: Demoralize oldular.
2: Valla Paraguay'dan ikinci dakikada, Amerika'dan üçüncü dakikada gol yedik. Ama Allah'tan Amerika sonucu 90+8'de 3-2 ile bitti yani.
1: Peki bir şey soracağım. Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika. Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba? Onu düşündüm ben.
2: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
1: Evet.
2: Sonradan baktılar ki A milli futbol takımımıza Türkiye'ye ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar. Evet. Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken gol.
1: Evet.
0: Yani. Ve maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah.
2: Evet,
0: birçokları
2: evet.
0: İzleyemedi maçı çok erken olduğu için.
2: Bir de hafta içi.
0: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık
1: acaba
0: olsun.
1: Milli takımda onun rahatlığı mı vardı? Nasıl kimse izlemiyor diye.
0: Evet onu soracaktım. Ya şey oluyor ya artık iddiasız bir maça maç çıkıyorsun olur. Üstünde evet. Stres yok. Kesin o etkili
1: kesinlikle
0: olmuştur.
1: Vardır.
0: Bir de
1: kesin.
0: Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
2: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? Hı-hı. İki maç, gol yok, galibiyet yok.
0: Evet.
2: Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza hani sarılmak istedi diğer arkadaşları itti onu hadi devam dedi yani.
0: Değil mi?
2: Bir
0: değil
2: birden mi? Sonra devam bırakın kutlamayı şimdi dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu. Ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
0: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var. Gurbetçiler
2: evet,
0: var Amerika'da.
2: Evet.
0: Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda memleketim şarkısı çaldı.
2: Evet.
0: Yani en azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim
2: yumuşattılar mı?
0: Öyle, bitirmiş öyle olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
2: Evet Paraguay Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da dördüncü sırada ama grupta şu anda üçüncü sırada. Şimdi ben araştırdım son hı hı. Güncel olarak en iyi üçüncüler sıralamasında Paraguay dördüncü sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya.
0: Aha.
2: Belki şansı olabilir bilemiyorum yani.
0: Biz ne yapacağız şimdi hangi takım destekliyoruz arkadaşlar?
1: Bir şey soracağım. Hangisi? Avustralya... İkinci oldu.
0: İkinci oldu.
1: Logosunda Dünya Kupası topu var ondan olabilir mi?
2: Ondan, değil mi? Ondan.
0: Kimi destekliyoruz
2: kimi
0: hadi.
2: Kimi destekliyoruz?
0: Son kısımda onu söyleyelim.
2: Ben Paraguay.
0: Paraguay'ız bundan sonra.
2: Paraguay aynen. Paraguay.
0: Marşını öğrenip pazartesi konuşuyoruz tamam arkadaşlar?
2: Kesinlikle.
0: Pekala görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
6: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

İstanbul FM'de Cuma gününde Yalçın.net devam ediyor. Mesajlar geliyor. Çok teşekkürler. Selam Yalçın abi, hoş geldin diyor. Bugün bugün karne günü değil mi ya? Ve okullar kapandı mı? Yani okullar duruyor. Okullar tatil değil de hep öyle derler de benim işte ortaokulda, yok özür dilerim, lisede bir matematik öğretmenim vardı. Hocam yarın okul var mı? Var. Nasıl olur ya? Oğlum okul var ama eğitim öğretim yok derdi. Okul yerinde duruyor. Matematikçiye bakın. Dil bilgisi dersi de veriyor aynı anda orada. Peki şimdi tabii ki bütün öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza iyi tatiller diliyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Şimdi onun hatırlatması var. Şimdi diyor ki yani bugün karne günü, bu karneler diyor ailelere veriliyor, tek çocuğa değil diye. Bak. O yüzden diyor hani veliler de kendisini bir hesaba çeksin. Saygılarımla Allah herkesin gönlüne göre versin diye yazmış Süleyman. Çok teşekkürler. Hani Hababam sınıfında vardı ya. İşte bu karneleri çocuklarınıza değil de sizlere, annelere, babalara veriyorum falan. Nerelerde hani hata yaptınız, eksiğiniz var şeklinde. Oradan da bir uyandırdı bizi Süleyman. Peki çok teşekkürler. İyi tatiller diliyoruz. Yani 28 Haziran gerçekten çok geç bir tarihti okulların tatil olmasının sebebi. Ama Mayıs ayına baktığınız zaman da aha, orada da nereden baksanız bir 18 günlük tatil vardı. İşte Kurban Bayramı şusu busu falan. Zehra burada, hoş geldin Yalçın diyor. Sen de hoş geldin. Aysel burada diyor ki Yalçın diyor, Amerika bizi yenerse depresyona girerim demiştim diyor. Diyor bak. Sabaha kadar uyumadım. Seyrettim. Sonra da kahvaltımı yapıp yattım uykuya. Öyle güzel uyudum ki yendik şükür, iyi yayınlar diye de yazdı, gönderdi. Güzel vallahi, tabii ki. Keyifli bir uyku olmuştur. Rahat bir uyku çektik falan şeklinde. Peki çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Milyonlarca, 20 milyon öğrenci, yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnesini aldı. Muhtemelen karneyi kapan Bodrum'a kaçtı. Ya da tatile falan. Bilemiyorum artık. Hem annelere hem babalara hem çocuklara iyi tatiller o zaman.

0: Planet devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınız

0: Arkası.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yalçın.net devam ediyor.

alakalı mesajlar geliyor hala ama şimdi tabii şöyle bir şey de var sevgili dinleyiciler. Hani seyreden ama zaten hani işte tribünleri çok fazla böyle yakalarsa kameramanlar ya da yönetmen gösteriyorlar. Yoksa tabii ki o kadar kalabalığın içerisinde görmek mümkün değil ama Amerikan basınına yansıyan da çok havalı böyle seyirciler vardı. Bakın yani Amerika-Türkiye maçını seyretmeye gelenler arasında Brad Pitt mi diyeyim? Diyeyim zaten o var. Yani şimdi şöyle bir şey. Valla maçı seyretmeye gelenler arasında Brad Pitt var. Edward Norton var. Ali Koç'la aynı lojada seyretmişler onu. Evet. Leonardo DiCaprio var. Colin Farrell, Paris Hilton. Bakın yani maçı seyretmeye gelen ünlüler. Acaba ben şimdi düşünüyorum. Dünya Kupası bizim ülkemizde olsa, Türkiye'de olsa, yani böyle ünlü dediğimiz insanlar, televizyon yıldızları, şarkıcılar, işte film yıldızları, aktörler, aktrisler gibi, yani onlar izlemeye gelirler mi acaba ya? Yani tabii ki mesela biliyorum bir Yalın futbol, evet, çok seviyor şarkıcı Yalın'ı. Ondan sonrasında yani çok da fazla böyle futbolla haşır neşir olan sanatçı da yok baktığımız zaman aramızda. Var birkaç tane ama yani yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ha, tabii ki bunlar dünyaca ünlü yıldızlar. Mesela bir Tarkan gelir mi abi? Yani maç, Dünya Kupası bizim ülkemizde olsa Tarkan maç seyretmeye gelir mi? Sezen Aksu şöyle bir bakayım falan der mi? Bunları düşünmüyor değilim. Şimdi yavaş yavaş yeni saate doğru ilerliyoruz. Yeni saatte az da olsa isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız sevgili dinleyiciler. İlk defa duyanlar, ilk defa dinleyenler için de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bölümle hakkında elimde benim bir program var. O programda adınız, soyadınız yazan boş kutucuklar var sevgili dinleyiciler. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra altında da ideal mesleğimi bul butonu diye bir buton var. Heh, oraya bastığım zaman o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Evet. Heh, şu anda ne bileyim bir dizi yıldızı olabilirsiniz, bir film yıldızı olabilirsiniz ama acaba sizin ideal mesleğiniz nedir? Ona bakacağız. Gerçekten eğlenceli, keyifli ama program bazen hiç istemediğiniz bir mesleği size söyleyebiliyor. Bana değil, lütfen programa kızın. Zaten öyle yapıyorsunuz da. Kaldı.

trafiğine de bakıyoruz ya, çok önemli bir güzergah bu Beylikdüzü Haramidere yönünde E5 üzerinde sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun, orada şu anda bir trafik kazası meydana geldi. Yaralanmalı, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Orada bir şerit trafiğe kapalı ve yoğun bir trafik var tam o noktada. Beylikdüzü Haramidere yönünde E5 üzerinde, ana yol üzerinde yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bir şerit de trafiğe kapanmış. Kazaya müdahale ediliyor ama o noktada çok yoğun bir trafik var. Bilginiz olsun. Kullananlar için de bunu bir sizinle paylaşayım istedim. Şimdi ikinci saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Mesajlarınız gelmeye başladı ama onlara ikinci saatte bakmaya başlayacağız. Ne yapıyorsunuz? Merak ediyorsanız, yani ideal mesleğinizi merak ediyorsanız ve katılmak isterseniz yapmanız gerekeni söyleyeceğim size.

0: WhatsApp'tan bana mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Adınız, soyadınız, şu anki mesleğiniz ve şehriniz bana gönderiyorsunuz. 0544-886-1886 ve elimdeki o program sayesinde de sizin ideal mesleğinizi söyleyeceğim. Bakalım şu anki mesleğinizle aynı mı, farklı mı? Genelde farklı çıkıyor ama bazen de yakalıyor yani. 12'den vuruyor. Bilginiz olsun. Hadi bakalım bir başlatalım. İkinci saatte de onlara bir göz atacağız.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

İstanbul FM'de Yalçın.net devam ediyor. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Şimdi mesajlar da gelmeye başladı yoğun şekilde. Bu saat içerisinde 15.45'e kadar soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız geliyor. Şimdi radyolarını yeni açanlar için bir kez daha söyleyeyim. Bu bölümde benim elimdeki bir program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söylüyoruz. Yani şu anda evet bir meslek sahibisinizdir, güzel maaş da alıyorsunuzdur, süper de tatiliniz, primleriniz vardır ama acaba o sizin ideal mesleğiniz mi? İşte ona bakıyoruz. Katılmak için yapmanız gerekeni hemen söyleyeyim. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi başlayalım mı? Nereden başlayalım? Arkadaşlar kimdeyiz? Kimden başlıyoruz? İstanbul'dan Canan Güzel'den bahsediyoruz. İstanbul'dan yazıyor ve kendisi avukat. Peki hemen söylüyorum. Canancığım bu programa göre senin ideal meslek gardiyan. Bilmiyorum var mı kadın gardiyan? Vardır herhalde yani. Yani bir ölç tart bakalım kendini yapabilir miyim? Hani şöyle avukat, hukuk, o bu falan biraz. Demek ki biraz. Yalçın selam, iyi yayınlar. Felaket sıcak var yine diye Arzu araya bir mesaj. Evet. Kaptırmış. Çok teşekkürler. Evet çok sıcak. Nem var kuzum. Çok nem var hem de. İstanbul'dan Melda Üregen yazmış. Muhasebeyle ilgileniyor. Melda. Aa Melda senin yemekle falan aran nasıl? Mesela güzel çorba yapar mısın onu bir sorayım. Çünkü

0: ki senin ideal meslek burada çorbacı çıktı.
1: Aa bir dakika. Çorbacı deyip geçmeyin. Vallahi bizim şirketin biraz ötesinde ilerisinde bir çorbacı var. Öyle böyle çorba değil yani. Vallahi. Murat Özbey ile devam edeceğiz. İstanbul'dan yazıyor. Kombi servisi ve galeri. Ha hem kombi servisi var hem de galeri. Galeri şey, araba satıyorsun orada büyük bir ihtimal. Kombi ile alakalı kış mevsimini Adam iyi abi. Kış mevsimi için kombi servisi. Yazın o işler biraz duruyor. Yazın da araba satarım oradan hop.
2: Vay be.
1: Sübvansiye ederim diyor olayı.
0: Peki. Murat senin ideal meslek abi komedyen çıktı. Bir tane daha bakalım arkadaşlar. Kerem Şenyurt'la mı devam ediyoruz? Tamam, İstanbul'da tekne imalatı yapıyorum diye de yazdı gönderdi. Keremciğim vay vay vay vay. Senin ideal meslek hemen setup'ını hazırla. Şarkıları hazırla. Flash listlerini hazırla. Eskiden CD çalardık, plak çalar. Üstadlarımız da var tabii ki ama senin ideal meslek bu programa göre DJ çıktı Kerem, DJ. Tss, tss.

ve tabii ki bu saat içerisinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya da devam ediyoruz. Mesajlar geliyor. Şimdi radyolarını yeni açanlar, bilmeyenler için bir kez daha bir söyleyeyim. Çünkü yani 20 dakika sonra tabii ki konuğumuz olacak. Doktor konuğumuz, hocamız Ali Hoca burada olacak sevgili dinleyiciler. Onu da bir aktaralım, hatırlatalım bir kez daha. Şimdi WhatsApp hattımıza adınızı, soyadınızı, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp gönderirseniz sizin isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakabiliriz. Elimdeki program sayesinde tabii ki. Hani kafadan atmıyorum çünkü o kadar mesleği kafadan yazarız ama olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Adınız soyadınız yazan kısımlara sizin adınızı ben soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. Ona bastığım zaman da işte o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Yani şu anki mesleğinizle aynı olabilir, ayrı olabilir. Belki yıllar önce içinizde ukde kalmış mesleği dışarı çıkarabilir. Var öyle çünkü. Mesela bakın biraz önce Kerem Şenyurt demiştim ki DJ dedi ki o da

0: yapmıştım bir dönem.
1: Vay vay vay vay, olay bu işte. Olay bu.
0: Abi niye bıraktın? Tabii niye bırakmasın ki, ben de bıraktım. Çünkü sistem sadece bilgisayardan çalmaya dönünce... Benim çok iyi plak çalan arkadaşlarım var, DJ arkadaşlarım çok eski. Onlar hep kızarlar zaten. Peki nerede kaldık? Kimle devam ediyoruz arkadaşlar? Mücahit Ünal mı? Bulabilir miyiz mesajını? Bulduk. İstanbul'dan selamlar. Montaj elemanıyım diyor. Mücahit Ünal ismi. Mücahit, senin ideal meslek bu programa göre abi. Dublör çıktı ya. Bilmiyorum kimin dublörü olmak isterdin öyle bir şey olsaydı. Ayşe Gürbüz'le devam edeceğiz. Nedir? Tekstille uğraşıyorum Yalçın. İstanbul'dan yazıyorum. İdeal mesleğimi de merak ediyorum diye yazdı, gönderdi. Senin ideal meslek çiftçi çıktı Ayşe'cim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Yani bakın Özlem Tekin'e yıllardır Bodrum'da kendi çiftliğinde, köyünde, bahçesinde hem hayvancılık yapıyor hem tarımla uğraşıyor. Gelmiyordu bu taraflara yani. Herkes artık bir tarıma, toprağa yöneldi. Ayşe'cim yani öyle. Kenan Türkoğlu ile devam edelim. Kenan Türkoğlu taksi şoförüyüm dedi. İstanbul'dan yazıyor. Kenan'cım senin ideal meslek de bu programa göre. Valla doktor çıktı ama branşını yazmadı, bilgin olsun.

FM'de Cuma gününde yalçın.net devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tabii ki keyifli bir Cuma günü olsun istiyoruz. Birazdan da hani bir kez daha radyolarını yeni açanlar için de söyleyeceğim. Bir konuğumuz olacak demiştik saat 15.45'te. Onu hemen sizinle bir paylaşmak istiyorum. Tabii ki yine saat 15.45'te plastik cerrah uzmanı Ali Cemal Yılmaz Hoca'yla beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Göz kapağı estetiğini konuşacağız. Bugün geçen hafta yüz estetiğini konuşmuştuk. Bugün de göz kapağı estetiğini konuşacağız. Bakalım hocamız Ali Cemal Yılmaz bugün o estetikle, göz kapağıyla alakalı bizlere neler anlatacak? Merak edenler 15.45'te İstanbul FM frekanslarında mutlaka olsunlar.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: İstanbul FM'de beraberliğimiz devam ediyor. Yalçın.net tabii ki devam eden program sevgili dinleyiciler. Ve bu arada bugün de biraz önce de yine söylemiştim size. İlerleyen dakikalarda yine hocamız estetik ve plastik cerrahi operatör doktor Ali Cemal Yılmaz hocamız bizlerle birlikte olacak demiştik. Ve hocam şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız bugün?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Vallahi bizler de iyi, siz gördük daha iyi olduk. Şimdi hocam bu programda biraz göz güzelliğini konuşturacağız. Göz kapakları güzelliğini konuşacağız sizinle. Bunu sormak istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla alakalı hocam?
1: Şimdi göz kapağı estetiği en sonuç veren, hastayı en memnun eden operasyonlardan bir tanesidir. Çünkü ilk temasın, ilk izlenimin verildiği yerdir. Bir de yaşlanmanın ilk belirtileri orada ortaya çıkar.
0: Hocam şarkılarda da söyleniyor, gözler kalbin aynasıdır diye zaten.
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: Mi?
1: Bir de 40'lı yaşlarda alt göz kapağında değişiklikler başlar. Ve tabii ki de aynaya baktığımızda ilk gözlerimizi görürüz.
0: Evet.
1: Gözlerimizdeki değişiklikler bizi rahatsız eder. Bir de hafif değişiklikler, biraz yorgun duruşlar, hafif biraz kısık bakışlar kişiyi yorgun hissettirir. Bizi böyle uykulu, yorgun görür insanlar ve bunu söyledikleri zaman da biz de rahatsız oluruz. Bir plastik cerrahi gitmeye gereksinim duyarız.
0: Peki hocam, yani belki alanınız değil ama yani bu göz kapaklarındaki o sıkıntı İnsanlarda göz görme bozukluklarında yol açar mı? Yani az görme, çok görme, blue görme gibi şeyler olur mu
1: yani,
0: orada?
1: Yani göz küresinin yarattığı görme sorunları yaratmaz. Ama göz kapağı perde gibi öne doğru düşerse görme alanını daraltır. Bu da sıkıntıya sebep verebilir. Bu ileri durumlar böyle özellikle 80'li yaşlarda çok ortaya çıkar. Daha öncesilerde olabilir.
0: Peki hocam, o zaman yani dediğiniz aslında çok ciddi bir şey. Yani göz kapağı işte biraz daha tam açamadığımız zaman görüş alanı kısıtlanıyor bu sefer de.
1: Evet.
0: 360 derece bir göremiyoruz yani her tarafı nereden baksanız.
1: Yalçın Bey, burada bir ayrım yapmak zorundayız.
0: Lütfen.
1: Bir göz estetiği cerrahimiz var. Bir de pitoz cerrahimiz var. Bunlar farklı şeyler. Üst göz kapağı estetiğinde cilt derisini, yağları ve kasıla müdahale ederek üst göz kapağı şekillendirmeye çalışıyoruz. En büyük hedefimiz o kıvrımı netleştirmek. Ve yandaki o üç tane noktayı, yani kirpiğin bittiği yer, çizginin bittiği yer ve kaşı ortaya çıkartıp gözü daha sade, daha doğru, daha berrak bir hale getirmek. Bunu bu operasyon biraz daha basittir. Ama pitoz dediğimiz cerrahi gözümüzü kaldıran kas açan kastan farklıdır. O biraz daha içeridedir. Doğuştan da olabilir. Yaşlanmaya bağlı bu kasın gevşekliği gözü tam kaldıramama durumudur ki biz buna pitoz diyoruz. Bazı insanlarda bu biraz daha kabul edilebilir düzeydedir.
0: Evet.
1: Deyim çıktı Batı literatüründe, bedroom eyes diye.
0: Evet.
1: Özellikle böyle hafif kısık, orta yüzü kalkık, böyle daha çekici, daha atraktif bakışlar.
0: Karizmatik bakış hocam.
1: Karizmatik bakış ama bunun hafif formları, tabii ileri formları hastalara sıkıntı verebiliyor. Özellikle tam anlamıyla bayık bakışı deniyor.
0: Hocam karizmatik bakış ama yani sonuçta sağlık açısından da hem de estetik ve görünüm açısından da sıkıntılı bir bakış o zaman o. Baktığımızda.
1: Tabii bizim işimiz görsellik.
0: Evet.
1: Tabii ki bu biraz fonksiyonel bir durumda. Bunun tedavisi veya düzeltilmesi yapılması gerekir.
0: Peki hocam, yani gelse bir hastanız size bu konuyla alakalı, ne kadar sürüyor onu yapmak? Yani acısı var mı, sızısı var mı? Şimdi dinleyicilerimiz bunu da çok merak ediyor.
1: Şimdi bu operasyonlar lokal şartlarda yapılan operasyonlar. Tabii ki hastaların en büyük endişesi doktorun gözleri üzerinde işlem yapmasının verdiği bir tedirginlik.
0: Evet.
1: Birkaç dakika tabii bu tedirginlik devam eder, sonra bu rahatlamaya da sonuçlanır. Göz kapağı estetiğiyle pitoz cerrahisi aynı anda yapılabilir. Özellikle yaşlı hastalarda, böyle daha doğrusu 80'li yaşlarda böyle göz kapağı fazlalaşmış. Sadece bunu almak yeterli gelmiyor. Hı hı. Basitçe bir pitoz onarımıyla daha efektif sonuçlar almak gerekiyor. Bu operasyon sadece göz kapağı estetiği 40-50 dakika süren.
0: Daha çok uzun değilmiş hocam. Evet. Saatlerce sürer diye düşünüyordum.
1: Evet, 1-2 günlük bir istirahat. Bu da yatak döşek istirahati değil.
0: Gözleri fazla ovuşturmayacağız herhalde hocam.
1: Aynen öyle, fazla ovuşturmayacağız. Birinci haftada geldiğinde zaten bayağı sosyal ortama girecek kadar oluyor. Ama kesinin alt tarafında bir miktar ödem oluyor. Göz kapağı estetiği olduğu anlaşılabilir ama böyle ucube bir görüntü de olmuyor.
0: Olmayacak. Peki hocam, bu yani hani kesme biçmeyle mi alakalı, lazerle mi yapılıyor? Burada nasıl bir müdahale var?
1: Ya şimdi göz kapağını cerrahisiz sıkılaştırma yöntemleri hep deneniyor. Enerji bazlı işlemlerle, ama bunlar sınırlı hasta grubunda geçerli olabilir. Onun dışında direkt cerrahi, direkt keserek. O yağları sınırında alarak, çünkü azı kara çoğu zarar demişler.
0: Doğru hocam.
1: Her zaman kararında olmakta
0: fayda var.
1: Fayda var.

0: İstanbul FM'deyiz. Devam ediyoruz. Yalçın.net devam ediyor. Tabii ki operatör doktor Ali Cemal Yılmaz hocamızla beraber bugün biraz daha böyle göz kapağı estetiğini, göz estetiğini konuşuyoruz. Hocam yani sosyal medya özellikle sizin bu işlerinize biraz etki etti mi? Sosyal medyada paylaşılan işte ne bileyim yüz estetiği, göz kapağı estetiği ne diyorsunuz?
1: Ya sadece göze değil ki bütün alışverişlerde bile
0: bir algı değiştirdi galiba.
1: Bir çağrışımı arttırdığı için benim bile alışveriş yapmayacağım konulara bana alışveriş yaptırtabiliyor.
0: Hocam mesela iyi bir göz estetiği operasyonu nasıl anlaşılır?
1: Aslında bir 3 ay sonra anlayamazsınız.
0: Öyle mi?
1: Öyle.
0: 3 ay sonra kendisi gibi böyle yani.
1: Evet. Aslında bunu şöyle ifade ediyoruz. O kesi 3 aydan sonra ten rengine dönüyor. Böyle bir 30 santimlik bir mesafeden gözün kapattığınızda ancak anlaşılabilir. Yıllar sonra anlaşılmaz. Tabii biz bunu söylerken de iyi yapılmış göz kapağından bahsediyoruz. İyi yapılmamış göz kapağı, iyi yapılmamış her şey de olduğu gibi kendini belli eder.
0: Kesinlikle. Hocam peki şöyle bir şey. Bir önceki programla da alakalı bir mesh yapmak istiyorum. Bir öncekinde işte genel böyle bir yüz estetiği konuşmuştuk. Şimdi de gözü konuşuyoruz ama size en çok ne için geliyorlar? Yüz mü göz mü? Ya da iki hepsiyle birlikte hocam beni bir değiştirin de çıkayım buradan.
1: Açıkçası söylemek gerekirse yani yüz deyince de saçlı dilinin başladığı yerden boynun bittiği yere kadar.
0: Evet.
1: Aslında onların başka şikayetleri de oluyor ama hepsini bütüncül olarak yapmak da mümkün. Hastalara şunu soruyorum. Hepsini de yapabiliriz. Bir kısmını da yapabiliriz. Tabii hastalığı hastaya değişiyor.
0: Evet.
1: Yani tedavilerimiz hisselleştirilmiş rafine işler olmak zorunda.
0: Evet.
1: İşi özgü. Hastalar bazen şikayetçidir yüzünden. Aslında gıdıstan şikayetçidir gözünü söyler. İsimlendirme farkı olabilir.
0: Evet.
1: Bizim görevimiz de burada hastanın farkındalığını artırmak. Şikayetçi olduğu yeri belirtmek ve süreci ve sonuçları ifade etmek.
0: Hocam son bir soru soracağım size. Şimdi bu hani gözler gerçekten insanın böyle karakterini yansıtır derler ya. Mesela bu göz kapağı operasyonundan sonra hiç böyle bir şikayet geldi mi size? Ya hocam o gözdeki karakterimi ben kaybettim operasyondan sonra şeklinde. Böyle şikayetler aldınız mı hiç?
1: Yani çok şu an düşünüyorum. Yani tabii ki yıllardır bu işi yapıyorum. Memnettiğim çok hasta var. Adilen etmediğinde olmuşsa bile onları da sonradan mutlu etmeye çalışmışımdır ve etmişimdir. Bir cerrahide ifadesi değişmemesi lazım.
0: Evet.
1: Ben de değiştirmiyorum.
0: Hocam şimdi hep son soru diyorum ama ben aklıma geliyor böyle. Bu son soru olsun. Şunu düşünmüşümdür hep. Hani iyi bir cerrah, belki de iyi bir doktor hastasına hayır demeyi de bilen bir cerrah olmalı mı? Yani tamam canım yapayım da parayı kazanayım, kasama parayı koyayım, her şeye evet evet diyen bir uzman mısınız? Yoksa gerektiğinde hayır yapmayalım diyen mi?
1: Eminim ki bütün bilhassa cerrahlarda vardır. Ben şuna inanıyorum. Çünkü biz insanla iş yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ve insan işlemden sonra yine bize gelecektir. Yine yüz yüze geleceğiz. Önceden söylediğimiz sözlerle sorduğumuz sözlerin aynı olması gerekir.
0: Çok önemli hocam.
1: O yüzden yapabileceğimiz veya olmayacak işleri yapmak doğru değil. Zaten klasik bir

0: var bizim camiada. Plastik cerrahinin başarısı yaptığı operasyonlara değil, yapmadığı operasyonlarla ölçülür.
1: Oo hocam, vurucu. Vallahi alkışlıyorum. Çok teşekkürler. Süper bir son oldu bu. Harikulade. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere hocam o zaman.
0: Beklerim her zaman.
1: Teşekkürler.
0: Bilirim ben de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
2: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Sultan Gazi-Kağıthane, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmutbey-Gişeleri çevresi, Bayrampaşa-İstoç, Zeytinburnu-Haliç yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal-Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Kahve severlerin beklediği festival geliyor.
2: Kahve Festivali
1: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
2: Ayna,
1: Ferman Akgül
2: ve daha birçok sürpriz isimli müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
1: Bu festivale davetiye kazanmak için
2: İstanbul FM'de yaltın.net

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Erdi ve Yalçın var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Orkun Kökü vurdu, gol oldu. Böyle artık bunu çok önceden çok dönmek istemiştik ama şimdi, söylemeyi.
1: Arkadaşlar şöyle bir durum size söyleseler. Turnuva öncesinde son maç Amerika ile oynayacağız ve bu maçı 3-2 kazanacağız. Türkiye'nin turnuvadaki durumu sizce nedir diye bir tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?
3: Ben net lider.
1: Lider.
2: Net. Ben de lider
1: derdim. Hatta ilk iki maçı da
2: kesinlikle
1: kazandı.
2: Evet, evet. Kesinlikle.
3: Çok iyi, hatta çok iyi sonuçlarla kazandığını düşünürdüm.
2: Evet, ama şimdi şöyle bir bakıyoruz maça arkadaşlar. Gerçekten milli takımın bug'ını bulmuş Paraguay'la Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçından sonra. Hı-hı. Demişler, evet, ki Türkiye'ye ilk dakikalarda gol atarsak yürürüz diye.
3: Demoralize
2: vallahi
3: oldular.
2: Paraguay'dan ikinci dakikada, Amerika'dan üçüncü dakikada gol yedik. Ama Allah'tan Amerika sonucu 90+8'de 3-2 ile bitti yani.
3: Peki bir şey soracağım. Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika, Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba, onu düşündüm ben.
2: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
3: Evet.
2: Sonradan baktılar ki milli futbol takımımıza, Türkiye'ye ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar. Evet. Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken

0: Maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah. Evet, birçokları evet. izleyemedi maçı çok erken olduğu için.
1: Bir de hafta içi.
0: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık olsun.
2: Acaba milli takımda onun rahatlığı mı vardı? Nasıl kimse izlemiyor diye.
0: Evet onu soracaktım. Ya şey oluyor ya artık iddiasız bir maça çıkıyorsun maç üstünde evet. stres yok. Kesin o etkili kesinlikle olmuştur. Vardır. Bir de kesin. Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
1: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? Hı-hı. İki maç, gol yok, galibiyet yok. Evet. Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza hani sarılmak istedi diğer arkadaşları, itti onu. Hadi devam dedi yani.
0: Değil mi?
1: Bir değil birden mi? Sonra devam. Bırakın kutlamayı şimdi. Dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu. Ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
0: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var. Gurbetçiler evet, var Amerika'da. Evet. Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda Memleketim şarkısı çaldı. Yani evet. en azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim bitirmiş öyle olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
1: Evet, Paraguay Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da 4. sırada ama grupta şu anda 3. sırada. Şimdi ben araştırdım son hı hı. güncel olarak en iyi 3'üncüler sıralamasında Paraguay 4. sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya. Aha. Belki şansı olabilir, bilemiyorum yani.
0: Biz ne yapacağız şimdi, hangi takım destekliyoruz arkadaşlar?
2: Şey değil mi hocam? Hangisi? Avustralya İkinci oldu.
0: İkinci oldu.
2: Logosunda Dünya Kupası topu var, ondan olabilir mi?
1: Ondan değil mi? Ondan.
0: Kimi destekliyoruz?
1: Kimi destekliyoruz?
0: Son kısımda onu söyleyelim.
1: Ben Paraguay.
0: Paraguay'cıyız bundan sonra.
1: Paraguay aynen. Paraguay.
0: Marşını öğrenip pazartesi koşuyoruz ama arkadaşlar.
1: Kesinlikle.
0: Pekala. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Anadolu yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli, Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Şakası.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getirdi 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.

şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli futbol takımımıza başarılar diler.
2: Nescafe Express modunu

0: ve gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam...

0: avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
2: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: geliyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksim puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksim puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksim puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Anadolu yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal, Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma. Getir.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Ve ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getirdin 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Anlamadım hiç.

neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.